Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odeon Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odaya Radyo'da buluşalım.
0: Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor. Hmm.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa, kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odeya ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odeya Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odeya Radyo.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz mevcutta devam eden savaşın global piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Tabii şimdi biraz bu mevcut gündemden ziyade devam eden savaşın etkileri. Çünkü şu anda bu çekimi yaptığımız sırada hala aslında savaş konusunda bir barış anlaşması ya da bir müzakere olmuş değil. Bir ateşkes süreci devam ediyor ve Amerika ile İran arasında bu müzakereler devam ediyor. Ama bugünün bu programın konusunda aslında bu savaşın nereye evrileceği ve nasıl sonuçlanacağından ziyade Şubat sonuna itibaren bugüne geldiğimizde bu savaşın etkilerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunu öne çıkardığımızda şüphesiz ki birinci sıraya koyacağımız konu petrol. Bu savaştan en çok etkilenen konu petrol oldu ve petrol fiyatları. Halihazırda tabii İran hem petrolde çok büyük bir üretici olmasından sebepli hem de daha önemlisi savaşın başlamasıyla beraber çok kritik olan Hürmüz Boğazı'nın, ki bu işte petrol tankerlerinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber arz tarafında olan sıkıntılar petrol fiyatlarını çok ciddi şekilde yükseltti. İşte savaş öncesi Brent petrolün varili 60 dolarlı seviyelerdeyken geldiğimiz noktada şu an itibariyle 100 doların üzerinde, 110 dolar civarlarında seyrediyor ki daha da yüksek seviyeleri gördük bu savaş sürecinde. Şimdi tabii petrol çok ciddi bir girdi fiyatlarında ciddi bir etki yaratan bir unsur. Tabii enerji fiyatlarının böyle yükselmesi, petrol fiyatlarının böyle yükselmesi haliyle bir global olarak ülkelerde enflasyonla ilgili tedirginlik yaratmış durumda. Şimdi tabii birinci etkiye bunu derken petrolden aslında bunu ilerletmemiz gerekiyor. Çünkü aslında işin odağında aslında yine bu yükselen petrol fiyatları var. Şimdi tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesi sebebiyle ikinci etkilerine tabii bu savaşın yöneliyoruz. O da tabii yine petrol kaynaklı oluyor. Bununla beraber petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, dediğimiz gibi ülkelerdeki fiyat seviyelerini yukarı çekmesi, enflasyonun yukarı yönlü bir ivmelenmesiyle ilgili tedirginlikler ve bununla beraber gelen tabii ekonomik tarafta, ekonomiler tarafında olası verdiği tahribatlar. Tabii şimdi bunu Amerika'da da görüyoruz. İşte pompa fiyatları Amerika'da son yılların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Bakıldığında tabii tüm ülkelerde bunun etkilerini görmeye başlıyoruz ki son açıklanan enflasyon rakamlarında da Amerika'da da olsun diğer ülkelerde de görüyoruz. Yurt içinde de bunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarında yükselişler görülüyor. Bu da petroldeki yükseliş kaynaklı. Tabii şimdi mevcutta zaten bu sene başında başlayan dünyadaki ticaret savaşlarıyla beraber zaten bir enflasyonla ilgili tedirginin olduğu noktada ki Amerika tam da aslında bu enflasyon tedirginin üzerine atamamıştı bu ticaret savaşları sebeple. Hemen üzerine tabii bu enerji fiyatları kaynaklı enflasyon tedirginliğiyle beraber burada ciddi anlamda piyasa buna odaklanmış durumda. Tabii şimdi petrolle başlayan bu fiyatların yükselmesi hali hazırda tabii ülkelerin daha uzun süre faizlerde bir merkez bankalarının faiz indirimleri için elini zorlaştırdı. Şimdi burada tabii petrol dedik, enflasyon dedik. Şimdi bununla bağlantı diğer etki de faizler tabii hali hazırda. Şimdi yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetiklediği noktada bu enflasyon tedirginliğini haliyle faiz tarafıyla dengelemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi Amerika tarafında bu yıl başlandığında işte faiz indirimleri konuşuluyordu. Yeni Fed başkanının göreve gelmesiyle beraber daha fazla faiz indirimi olur mu dediğimiz noktada şu anda gelinen resimde bir faiz indirimini bırakın bir faiz arttırımı olur muyu konuşuyoruz. Tüm aslında piyasalarda bu etkiyi görüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. Onlarda da işte faiz indirimi olur mu, ne zaman olur konuşmaları varken işler tamamen tersine dönmüş durumda. Şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Belki ilk böyle majör merkez bankalar arasındaki ilk böyle faiz artışı bu tetiği çekecek ilk Avrupa Merkez Bankası olacak gibi gözüküyor. Haziran'da ciddi anlamda bir faiz arttırımı konuşuluyor. Şimdi tabii böyle devam ederse Amerika'da da bir faiz arttırımı ihtimali gündeme gelmiş durumda. Şimdi yurt içi tarafa da baktığımızda biz kendimizde de bunu görüyoruz. Dezenflasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyordu. Faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi beklenirken haliyle bu enerji fiyatları ki enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz, enerji ithal ediyoruz. Bundan dolayı da haliyle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi yurt içi tarafta da işte en son açıklanan enflasyon rakamlarında da bunu gördük. Yurt içi tarafta fiyat seviyelerini yukarı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Bununla beraber tabii Merkez Bankası da faiz indiremedi, sabit bıraktı. Önümüzdeki toplantıda bir indirim beklenmiyor, faiz sabit bırakılması bekleniyor. Hatta ve hatta eğer bu enerji fiyatları böyle yüksek seyrini korur, fiyat seviyeleri daha da yükselirse belki Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki aylarda bir faiz arttırımı gelir mi gelmez mi diye tartışmalar da sürüyor. O yüzden bu etkilerde faizi öne koyuyoruz ve bundan dolayı da merkez bankaları uzun bir süre sıkı para politikasında daha yüksek faizlerle devam etmek zorunda kalacaklar gibi bu savaşın etkisiyle beraber. Şimdi tabii bundan dolayı da bunun etkisini tahvil piyasasında çok net görüyoruz. Şimdi finansal piyasa etkisine baktığımızda ciddi anlamda tahvil piyasalarında bu yüksek faizlerin yani Merkez Bankası'nın uzun bir süre daha sıkı para politikasını devam ettirip faiz indiremeyip hatta faiz arttırma ihtimalleri tahvil piyasalarına yansımış durumda. Global olarak tüm dünyada tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. İşte Japonya'nın 30 yıllıkları 1997 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Amerika'daki tahvil faizleri aynı şekilde 30 yıllık tahvil faizi son dönemlerin 2007'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Keza İngiltere'de biz bunu görüyoruz. Yani İngiltere, Avrupa, Japonya, Asya bu tarafı yurt içinde de faizlerde tahvil faizlerinde artış var. Yani tüm dünyada bu tedirginlikle beraber tahvil faizlerinde ciddi artışlar görüyoruz. Yani tahvillerin fiyatlarında da düşüş görüyoruz bu şekilde. Tabii bunun sebebi, birinci sebebi dediğimiz gibi enflasyon tedirginliği. Bundan dolayı da faizlerin bir süre daha yüksek gideceğinden dolayı bunun tahvil faizlerine yansıması. Bir yandan da tabii borçluluk yükü de artıyor ülkelerdeki. Bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek, daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de yani borç yükünün artmasından dolayı daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareketi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bir daha baştan özetlersek işte en büyük savaşın etkileri enerji fiyatlarının yükselmesi ve bundan dolayı enflasyon tedirginliği, enflasyonla beraber bunu dengelemek için merkez bankalarının uzun bir süre sıkı para politikasıyla daha yüksek faizle devam edecek olması, işte bu yüksek faizlerle devam edecek olması tahvil piyasalarına bu şekilde etki etmiş durumda. Bu risk iştahının düşmesi, bu tedirginlik tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda ki özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde iki yükselişi daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Haliyle enflasyon beklentileri verim eğrilerinin uzun tarafını daha olumsuz etkiliyor. Faizler, uzun vadeli faizlerde daha da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii majör etkilerini bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii finansal piyasalardaki etkilerine bir yandan baktığımızda haliyle artan tahvil faizleri bir yandan da güçlenen dolarla birleşmiş durumda. Tabii dolar niye güçleniyor dersek işte savaşın diğer bir etkilerinden birisi de dolara gelen güvenli liman talebi. Bu savaşla beraber jeopolitik riskler artması, risk iştahının düşmesi dolara bir güvenli liman talebi getirmiş durumda. Gelen bu güvenli liman talebiyle beraber dolarda değerlenme görüyoruz. Şimdi diğer bir etkiye baktığımızda da işte bu güçlenen, değerlenen dolar yüksek faizlerle birleştiği noktada da emtia fiyatlarını baskılamış durumda. Bu emtialar biliyorsunuz faiz içermeyen enstrümanlar. Faizi sevmiyorlar. Alternatif yatırım maliyetlerini arttırıyor. Bu yüksek faiz ortamı, güçlenen dolar dediğimiz noktada da tabii bu emtialarda satış gördük. Emtia fiyatlarında aşağı yönlü ciddi baskı olduğunu gördük. Bu sebeplerden dolayı işte altında da gümüşte de belirgin satışlar görüyoruz. Savaş öncesiyle kıyasladığımızda o tepe seviyelerinden ciddi anlamda altında gümüşte geri çekilmiş durumda bu yükselen faizler ve güçlenen doların etkisiyle birlikte. Şimdi genel aslında majör etkiler dediğimizde aslında en başa koyacağımız etkileri aslında savaşın burada görüyoruz. Tabii bu ortamda hangi finansal piyasa biraz daha güçlü durdu dersek aslında global borsalar savaş ortamına rağmen güçlü durdular. Bu tarafta özellikle Amerika tarafındaki teknoloji endekslerinde ciddi yükseliş oldu. Bunun da sebebi aslında biraz bu bahsettiğim tahvillerdeki satıştan dolayı ve bu faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağı beklentisi biraz yatırımcıları tahvil piyasasından biraz hisse piyasasına doğru geçmesine sebep oldu. Bunda tabii biraz bu güçlü yapay zeka talebi, özellikle yarı iletkenlerde çip sektöründeki bu yüksek talep, bir açıklanan bilançolarda karlılıkların yüksek çıkmasıyla beraber hani o tarafta da bir potansiyel zaten devam ediyor. O yüzden bu hisseler olan taleple beraber hisse tarafı biraz da öne çıkmış durumda. Dediğim gibi tahvil piyasasından biraz daha hisse piyasasına geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da borsalar nispeten daha güçlü durmuş durumda. Endeksler Amerikan özellikle Wall Street endeksleri tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar bu ortamda. Şimdi tabii genel olarak özetlersek etkiler bunlar. Bir yandan da tabii etki derken aslında yine petrolle alakalı stoklarda ciddi azalış görülüyor. Haliyle Hürmüz Boğazı kapalı. Burada petrolü depolamak, burada işte bu sevkiyatı yapmak, bu akışı bir şekilde sürdürebilme zinciri kesilmiş durumda Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı. Bundan sebepli de dünyada ciddi anlamda petrol stokları, yani depolardaki stoklardan bahsediyorum, azalıyor. İşte jet yakıtında ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı konuşuluyor. Jet yakıtında ciddi bir azalış var. Şimdi özellikle yaz aylarıyla beraber, tatil sezonuyla beraber burada tabii talep de artacak. Burada ciddi anlamda jet yakıtında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyor. Tabii burada eğer jet yakıtında bir arz sıkıntısı olursa haliyle bu tabii jet yakıtının fiyatına yansıyacaktır. Bunun yansıması da tabii hava yollarının maliyetini arttıracaktır. Haliyle bu da tabii hava yolları da bunu bilet fiyatlarına yansıtacaktır. İşte bu da aslında bir yandan mesela enflasyon dediğimiz noktada bu da enflasyon üzerinde bir tabii baskı, bir yukarı yönlü etki yaratacaktır. Bir yandan da tabii bu hava yolu şirketlerinin artan maliyetleri bilet fiyatlarını yansıtması da hane halkına etki edecektir gibi, burada da bir örnek vereyim buradan da hani etkilerini konuştuğumuz noktada. O yüzden hani burada bu bahsettiğim etkiler aslında savaşın başlangıcından bugüne baktığımızda en öne çıkan etkiler diyebiliriz. Tabii burada önemli olan konu ne zaman bu işte bir barış anlaşması olacak ve en önemlisi bu Hürmüz Boğazı açılacak ve akış yeniden başlayacak ki petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de azalan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yeniden yavaş yavaş gerilemesi bu bahsettiğim olumsuz etkileri yavaş yavaş tersine çevirecektir. Ama tabii ne zaman bu olur bunu takip ediyor tüm dünya. Ne zaman bir anlaşma olacak, işler normale dönecek ya da daha da kötüleşecek mi? Tabii bunu bilmiyoruz. Hep beraber takip ediyoruz. Ama belli raporlarla baktığımızda da işte kurumların yayınladığı işler normalize olsa bile, bir barış anlaşması gelip normalize olsa bile petrol fiyatları tabii savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak. Yavaş yavaş geri çekilmesi bekleniyor. Öte yandan da tabii bu süreçte verilen ekonomilere tahribat bir günde düzelmiyor. Etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yani bu normalize olması, işlerin daha iyiye gitmesi belli bir zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş. Çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir toparlanma sürecine girilmesi bile olumlu olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. Genel olarak bu bölümde biraz hani savaşın etkilerini nedir en çok, yani tabii daha detaya girdiğimizde daha da farklı etkiler konuşulur ama program süresince yettiği kadarıyla esas en majör dediğimiz öne çıkan etkileri konuştuk. Böylece bunları bilmek de tabii piyasanın mevcuttaki dinamiği ve sonrasındaki seyri açısından önemli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun.
2: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Who in the fuck was that?

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Kalbinin Sesini Dinleyenlerin Radyosu.
1: W. Rain. Darker cloud rain.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de...

0: arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. Odaya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Baltaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Onun için değerlerden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz?
0: Önce buna bakılacak. Yani bakılması gereken
1: evet. Konu bu.
0: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
1: Çok önemli bir bakış açısı. Çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz. Ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. başlangıç çözüm için en iyi nokta.
0: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki fark etmez. Beraberlik. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyiyle sanatta kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ilk başta söylediğiniz konudan ilerleyelim. Kendi içlerindeki dinamiklerde nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya, parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak, piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne? Beni rahatlatacak olan ne? Konusunu açmak gerekiyor.
0: Şimdi şunun da için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan ne kadar birbirini tanırsan tanı hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
1: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için. Kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek ya da benim bir nefes aralığım var o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
0: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
1: Evet, şimdi onun peki, için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
0: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
1: Nasıl bir
0: yani
1: ilişki?
0: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
1: Evet.
0: Birazdan kendimle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili ama şunu da soracağım.
1: Sorumluluk duygusu yüksekse, duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. Altı tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var hayata başlarken.
0: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. İlk etapta benim para karakterim ne onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen izleyenler de şöyle bir düşünecektir. İlla ki benim acaba para karakterim ne? Para ile ilişkim nasıl? Şimdi burada bu denge yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya para ile ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa.
1: Kontrollü olmayı tercih eder diyebiliriz daha eşinize.
0: Evet, dinlerse doğru, zaten.
1: Bir tanım
0: dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela.
1: Evet.
0: Şimdi kendi yine dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden, konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
1: Ya harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu, hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
0: Yani buradaki kritik ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
1: Yok, hayır, herhalde öyle değil. Öyle değil. Bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa, ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi
0: önemli.
1: Lazım. Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları, bunlar da taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
0: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması, öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
1: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında orta bir gruptan bahsediyorum. Belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
0: Ama orada yani ne kadar tasarruf, kazanırsan harcıyorsun ya o yüzden.
1: İşte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma. %2'si kadar avantaj sağlama. Ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan, yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
0: Peki, yine örneklerle gideceğim. Sözünüzü
1: kendi içinden
0: bu arada,
1: kısmak çok zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor. Şimdi varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
0: Önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
1: Çünkü öteki statükonuzu bozuyor. Statükon yargınız bozuluyor. Evet. Yaşam standartınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
0: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim, mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz, o yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce. Evet. Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
1: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlama. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus, yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak, sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz, en rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler, iki durağa daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken, bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
0: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama... Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela şimdi, verdiğiniz örnek üstünden gidecek
1: evet,
0: olursak.
1: Orada çatışma çıktı artık.
0: Çıktı.
1: Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
0: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam?
1: Her hayatın her konusunda açık olmak.
0: Buraya ben para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
1: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil. Ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar. Hı hı. Ama kendisini yargılaması önemli. Karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi kara karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
0: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak, birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamalarını gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarımda, beraberliği olan arkadaşlarımda görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor, görüyorum. Evet. Veya eski dönemde ben borsayken bir hikaye var bende. Borsadayken belli bir müşterim var. Müşterimin eşi beni aradı. O zaman tabii bu KVK, PVK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek, aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle. Birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin esir olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, çözümleyebilir miyiz?
1: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
0: Peki hayata güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
1: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde, bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakamda böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
0: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da güven para eşittir hayat.
1: Güven eşittir hayat.
0: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum.
1: Rica
0: devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
1: Tamam.
0: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya da senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam?
1: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakama hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki ya sen kendi paranı kendine harca, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Çok hoş.
1: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
0: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
1: Kendimize bakacağız. Karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz. Çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar siz bir aradasınız diye.
0: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi evet. Söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
1: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor. Çabalı olması gerekiyor. Analitik düşünmesi gerekiyor. Uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla, enerji çok tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor. Ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe. Böyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
0: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun önce, mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmına da belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
1: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa. Hmm. Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım. Evet. 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, 1000 liraluk şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3, o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
0: Ki genelde büyüyor.
1: Ve bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
0: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Yıl, ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
1: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen hazza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
0: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor. Mesela
1: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
0: Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlarda mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten. Bir tane, bir çift gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı, ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şey değil, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken, o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle aynı güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazza gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum olarak karşılarına çıkıyor.
1: Hazza giden şey mutluluktan uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazza giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
0: O ama anı yaşa, hayat bir tane işte. O da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz evet, vardı
1: işte
0: ya.
1: İşte o değil ama bizim psikolojide kısa, anı yaşa dediğimiz. Var öyle olan şeyin evet, iyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüş.
0: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
1: Asıl mevcut an yaşamak maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz evet, yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsin.
0: An yaşamak bu aslında şey değil. Aman harcayalım gitsin hayata.
1: Bir tane bir daha içelim yanına da onu koyarım sonra da.
0: Bu çok rastlanan yani. Bir şey de o yüzden.
1: Evet, aman. O anı yaşamak maalesef zorlaştırdı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsunuz.
0: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam?
1: Gelir farkı olan çiftlerde
0: yani biri 10 birim biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor sen 20 kazanıyorsun. Benim için de anlam taşıyor, eşim için de anlam taşıyor. Bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
1: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Hmm. Sen zaten kazandığın ne ki başka bir şey. Bizim kazancımız bir bütün başka bir şey.
0: Hmm.
1: Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her şey, her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda. Bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
0: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
1: Evet.
0: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum, bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum, madem bu kadar çalışıyorum, hayatımdan veriyorum karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmı da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. Hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
1: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir.
0: Hı.
1: Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına Hı. maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa Hı. dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O ha. bütünün içindeki anlamıyla Anladım. Benim alanım.
0: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin ha. yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan düşüncesiyle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
1: egoizm oluyor zaten ha. öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param, ha. benim için, ben isterim, ben zaten. O zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
0: Oradaki kavram
1: bireysel yaşamaya doğru gidiyor.
0: Çok ince hayat. Bir detay çünkü o verdiğiniz.
1: Evet, evet.
0: Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir? Ya da neye dikkat etmelidir? Şu konuştuğumuz konularda özellikle hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersin?
1: Kendini iyi tanıması. Nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi ve aradığını konuşmak.
0: Sevgili hocam harikasınız.
1: Teşekkür ediyorum. Kritik sorular.
0: Çok kritik daha da vardı ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Sağlıklı yayınlar.
0: Efendim konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa ki bence çok var. Bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
0: Odeya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
4: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. Odaya.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz mevcutta devam eden savaşın global piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Tabii şimdi biraz bu mevcut gündemden ziyade devam eden savaşın etkileri. Çünkü şu anda bu çekimi yaptığımız sırada hala aslında savaş konusunda bir barış anlaşması ya da bir müzakere olmuş değil. Bir ateşkes süreci devam ediyor ve Amerika ile İran arasında bu müzakereler devam ediyor. Ama bugünün bu programın konusunda aslında bu savaşın nereye evrileceği ve nasıl sonuçlanacağından ziyade Şubat sonuna itibaren bugüne geldiğimizde bu savaşın etkilerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunu öne çıkardığımızda şüphesiz ki birinci sıraya koyacağımız konu petrol. Bu savaştan en çok etkilenen konu petrol oldu ve petrol fiyatları. Hali hazırda tabii İran hem petrolde çok büyük bir üretici olmasından sebeple hem de daha önemlisi savaşın başlamasıyla beraber çok kritik olan Hürmüz Boğazı'nın, ki bu işte petrol tankerlerinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber arz tarafında olan sıkıntılar petrol fiyatlarını çok ciddi şekilde yükseltti. İşte savaş öncesi Brent petrolün varili 60 dolarlı seviyelerdeyken geldiğimiz noktada şu an itibariyle 100 doların üzerinde, 110 dolar civarlarında seyrediyor ki daha da yüksek seviyeleri gördük bu savaş sürecinde. Şimdi tabii petrol çok ciddi bir girdi fiyatlarında ciddi bir etki yaratan bir unsur. Tabii enerji fiyatlarının böyle yükselmesi, petrol fiyatlarının böyle yükselmesi haliyle bir global olarak ülkelerde enflasyonla ilgili tedirginlik yaratmış durumda. Şimdi tabii birinci etkiye bunu derken tabii petrolden aslında bunu ilerletmemiz gerekiyor. Çünkü aslında işin odağında aslında yine bu yükselen petrol fiyatları var. Şimdi tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber ikinci etkilerine tabii bu savaşın yöneliyoruz. O da tabii yine petrol kaynaklı oluyor. Bununla beraber petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, dediğimiz gibi ülkelerdeki fiyat seviyelerinin yukarı çekmesi, enflasyonun yukarı yönlü bir ivmelenmesiyle ilgili tedirginlikler ve bununla beraber gelen tabii ekonomik tarafta, ekonomiler tarafında olası verdiği tahribatlar. Tabii şimdi bunu Amerika'da da görüyoruz. İşte pompa fiyatları Amerika'da son yılların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Bakıldığında tabii tüm ülkelerde bunun etkilerini görmeye başlıyoruz ki son açıklanan enflasyon rakamlarında da Amerika'da da olsun diğer ülkelerde de görüyoruz. Yurt içinde de bunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarında yükselişler görülüyor. Bu da petroldeki yükseliş kaynaklı. Tabii şimdi mevcutta zaten bu sene başında başlayan dünyadaki ticaret savaşlarıyla beraber zaten bir enflasyonla ilgili tedirginin olduğu noktada ki Amerika tam da aslında bu enflasyon tedirginin üzerine atamamıştı bu ticaret savaşları sebeple. Hemen üzerine tabii bu enerji fiyatları kaynaklı enflasyon tedirginliğiyle beraber burada ciddi anlamda piyasa buna odaklanmış durumda. Tabii şimdi petrolle başlayan bu fiyatların yükselmesi hali hazırda tabii ülkelerin daha uzun süre faizlerde bir merkez bankalarının faiz indirimleri için elini zorlaştırdı. Şimdi burada tabii petrol dedik, enflasyon dedik. Şimdi bununla bağlantı artı diğer etki de faizler tabii hali hazırda. Şimdi yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetiklediği noktada bu enflasyon tedirginliğinin haliyle faiz tarafıyla dengelemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi Amerika tarafında bu yıl başlandığında işte faiz indirimleri konuşuluyordu. Yeni Fed başkanının göreve gelmesiyle beraber daha fazla faiz indirimi olur mu dediğimiz noktada şu anda gelinen resimde bir faiz indirimini bırakın bir faiz arttırımı olur muyu konuşuyoruz. Tüm aslında piyasalarda bu etkiyi görüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. Onlarda da işte faiz indirimi olur mu, ne zaman olur konuşmaları varken işler tamamen tersine dönmüş durumda. Şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Belki ilk böyle majör merkez bankalar arasındaki ilk böyle faiz artışı, bu tetiği çekecek ilk Avrupa Merkez Bankası olacak gibi gözüküyor. Haziran'da ciddi anlamda bir faiz arttırımı konuşuluyor. Şimdi tabii böyle devam ederse Amerika'da da bir faiz arttırımı ihtimali gündeme gelmiş durumda. Şimdi yurt içi tarafa da baktığımızda biz kendimizde de bunu görüyoruz. Dezenflasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyordu. Faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi beklenirken haliyle bu enerji fiyatları ki enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz. Enerji ithal ediyoruz. Bundan dolayı da haliyle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi yurt içi tarafta da işte en son açıklanan enflasyon rakamlarında da bunu gördük. Yurt içi tarafta fiyat seviyelerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Bununla beraber tabii Merkez Bankası da faiz indiremedi. Sabit bıraktı. Önümüzdeki toplantıda bir indirim beklenmiyor. Faiz sabit bırakılması bekleniyor. Hatta ve hatta eğer bu enerji fiyatları böyle yüksek seyrini korur, fiyat seviyeleri daha da yükselirse belki Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki aylarda bir faiz arttırımı gelir mi gelmez mi diye tartışmalar da sürüyor. O yüzden bu etkilerde faizi öne koyuyoruz ve bundan dolayı da merkez bankaları uzun bir süre sıkı para politikasında daha yüksek faizlerle devam etmek zorunda kalacaklar gibi bu savaşın etkisiyle beraber. Şimdi tabii bundan dolayı da bunun etkisini tahvil piyasasında çok net görüyoruz. Şimdi finansal piyasa etkisine baktığımızda ciddi anlamda tahvil piyasalarında bu yüksek faizlerin yani merkez bankalarının uzun bir süre daha sıkı para politikasını devam ettirip faiz indiremeyip hatta faiz arttırma ihtimalleri tahvil piyasalarına yansımış durumda. Global olarak tüm dünyada tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. İşte Japonya'nın 30 yıllıkları 1997 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Amerika'daki tahvil faizleri aynı şekilde 30 yıllık tahvil faizi son dönemlerin 2007'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Keza İngiltere'de de biz bunu görüyoruz. Yani İngiltere, Avrupa, Japonya, Asya bu tarafı yurt içinde de faizlerde tahvil faizlerinde artış var. Yani tüm dünyada bu tedirginlikle beraber tahvil faizlerinde ciddi artışlar görüyoruz. Yani tahvillerin fiyatlarında da düşüş görüyoruz bu şekilde. Tabii bunun sebebi, birinci sebebi dediğimiz gibi enflasyon tedirginliği. Bundan dolayı da faizlerin bir süre daha yüksek gideceğinden dolayı bunun tahvil faizlerine yansıması. Bir yandan da tabii borçluluk yükü de artıyor ülkelerdeki. Bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek. Daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de yani borç yükünün artmasından dolayı daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareketi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bir daha baştan özetlersek işte en büyük savaş ülkelerdeki bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek, daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de yani borç yükünün artmasından dolayı daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareket

faizle devam edecek olması, işte bu yüksek faizlerle devam edecek olması tahvil piyasalarına bu şekilde etki etmiş durumda. Bu risk iştahının düşmesi, bu tedirginlik tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda ki özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde iki yükselişi daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Haliyle enflasyon beklentileri verim eğrilerinin uzun tarafını daha olumsuz etkiliyor. Faizler, uzun vadeli faizlerde daha da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii majör etkilerini bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii finansal piyasalardaki etkilerine bir yandan baktığımızda haliyle artan tahvil faizleri bir yandan da güçlenen dolarla birleşmiş durumda. Tabii dolar niye güçleniyor dersek işte savaşın diğer bir etkilerinden birisi de dolara gelen güvenli liman talebi, bu savaşla beraber jeopolitik risklerin artması, risk iştahının düşmesi dolara bir güvenli liman talebi getirmiş durumda. Gelen bu güvenli liman talebiyle beraber dolarda değerlenme görüyoruz. Şimdi diğer bir etkiye baktığımızda da işte bu güçlenen, değerlenen dolar yüksek faizlerle birleştiği noktada da emtia fiyatlarını baskılamış durumda. Bu emtialar biliyorsunuz faiz içermeyen enstrümanlar. Faizi sevmiyorlar. Alternatif yatırım maliyetlerini arttırıyor. Bu yüksek faiz ortamı, güçlenen dolar dediğimiz noktada da tabii bu emtialar da satış gördük. Emtia fiyatlarında aşağı yönlü ciddi baskı olduğunu gördük. Bu sebeplerden dolayı işte altında da gümüşte de belirgin satışlar görüyoruz. Savaş öncesiyle kıyasladığımızda o tepe seviyelerinden ciddi anlamda altında gümüşte geri çekilmiş durumda bu yükselen faizler ve güçlenen doların etkisiyle birlikte. Şimdi genel aslında majör etkiler dediğimizde aslında en başa koyacağımız etkileri aslında savaşın burada görüyoruz. Tabii bu ortamda hangi finansal piyasa biraz daha güçlü durdu dersek aslında global borsalar savaş ortamına rağmen güçlü durdular. Bu tarafta özellikle Amerika tarafındaki teknoloji endekslerinde ciddi yükseliş oldu. Bunun da sebebi aslında biraz bu bahsettiğim tahvillerdeki satıştan dolayı ve bu faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağı beklentisi biraz yatırımcıları tahvil piyasasından biraz hisse piyasasına doğru geçmesine sebep oldu. Bunda tabii biraz bu güçlü yapay zeka talebi, özellikle yarı iletkenlerde çip sektöründeki bu yüksek talep, bir açıklanan bilançolarda karlılıkların yüksek çıkmasıyla beraber hani o tarafta da bir potansiyel zaten devam ediyor. O yüzden bu hisseler olan taleple beraber hisse tarafı biraz daha öne çıkmış durumda. Dediğim gibi tahvil piyasasından biraz daha hisse piyasasına geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da borsalar nispeten daha güçlü durmuş durumda. Endeksler, Amerikan özellikle Wall Street endeksleri tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar bu ortamda. Şimdi tabii genel olarak özetlersek etkiler bunlar. Bir yandan da tabii etki derken aslında yine petrolle alakalı stoklarda ciddi azalış görülüyor. Haliyle Hürmüz Boğazı kapalı. Burada petrolü depolamak, burada işte bu sevkiyatı yapmak, bu akışı bir şekilde sürdürebilme zinciri kesilmiş durumda Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı. Bundan sebepli de dünyada ciddi anlamda petrol stokları, yani depolardaki stoklardan bahsediyorum, azalıyor. İşte jet yakıtında ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı konuşuluyor. Jet yakıtında ciddi bir azalış var. Şimdi özellikle yaz aylarıyla beraber, tatil sezonuyla beraber burada tabii talep de artacak. Burada ciddi anlamda jet yakıtında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyor. Tabii burada eğer jet yakıtında bir arz sıkıntısı olursa haliyle bu tabii jet yakıtının fiyatına yansıyacaktır. Bunun yansıması da tabii hava yollarının maliyetini arttıracaktır. Haliyle bu da tabii hava yolları da bunu bilet fiyatlarına yansıtacaktır. İşte bu da aslında bir yandan mesela enflasyon dediğimiz noktada bu da enflasyon üzerinde bir tabii baskıyı, bir yukarı yönlü etki yaratacak. Bir yandan da tabii bu havayolu şirketlerinin artan maliyetleri bilet fiyatlarını yansıtması da hane halkına etki edecektir gibi, burada da bir örnek vereyim buradan da hani etkilerini konuştuğumuz noktada. O yüzden hani burada bu bahsettiğim etkiler aslında savaşın başlangıcından bugüne baktığımızda en öne çıkan etkiler diyebiliriz. Tabii burada önemli olan konu ne zaman bu işte bir barış anlaşması olacak ve en önemlisi bu Hürmüz Boğazı açılacak ve akış yeni başlayacak ki petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de azalan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yeniden yavaş yavaş gerilemesi bu bahsettiğim olumsuz etkileri yavaş yavaş tersine çevirecektir. Ama tabii ne zaman bu olur bunu takip ediyor tüm dünya. Ne zaman bir anlaşma olacak?

0: işler normale dönecek ya da daha da kötüleşecek mi? Tabii bunu bilmiyoruz. Hep beraber takip ediyoruz. Ama belli raporlarla baktığımızda da işte kurumların yayınladığı işler normalize olsa bile, bir barış anlaşması gelip normalize olsa bile petrol fiyatları tabii savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak. Yavaş yavaş geri çekilmesi bekleniyor. Öte yandan da tabii bu süreçte verilen ekonomilere tahribat bir günde düzelmiyor. Etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yani bu normalize olması, işlerin daha iyiye gitmesi belli bir zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş, çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir toparlanma sürecine girilmesi bile olumlu olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. Genel olarak bu bölümde biraz hani savaşın etkilerini nedir en çok, yani tabii daha detaya girdiğimizde daha da farklı etkiler konuşulur ama program süresince yettiği kadarıyla esas en majör dediğimiz öne çıkan etkileri konuştuk. Böylece bunları bilmek de tabii piyasanın mevcuttaki dinamiği ve sonrasındaki seyri açısından önemli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
2: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odea Radyo'da.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

0: Sezgin'in sunumuyla şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesinde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz mevcutta devam eden savaşın global piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Tabii şimdi biraz bu mevcut gündemden ziyade devam eden savaşın etkileri. Çünkü şu anda bu çekimi yaptığımız sırada hala aslında savaş konusunda bir barış anlaşması ya da bir müzakere olmuş değil. Bir ateşkes süreci devam ediyor ve Amerika ile İran arasında bu müzakereler devam ediyor. Ama bugünün bu programın konusunda aslında bu savaşın nereye evrileceği ve nasıl sonuçlanacağından ziyade Şubat sonuna itibaren bugüne geldiğimizde bu savaşın etkilerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunu öne çıkardığımızda şüphesiz ki birinci sıraya koyacağımız konu petrol. Bu savaştan en çok etkilenen konu petrol oldu ve petrol fiyatları. Halihazırda tabii İran hem petrolde çok büyük bir üretici olmasından sebepli hem de daha önemlisi savaşın başlamasıyla beraber çok kritik olan Hürmüz Boğazı'nın ki bu işte petrol tankerlerinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber arz tarafında olan sıkıntılar petrol fiyatlarını çok ciddi şekilde yükseltti. İşte savaş öncesi Brent petrolün varili 60 dolarlı seviyelerdeyken geldiğimiz noktada şu an itibariyle 100 doların üzerinde 110 dolar civarlarında seyrediyor ki daha da yüksek seviyeleri gördük bu savaş sürecinde. Şimdi tabii petrol çok ciddi girdi fiyatlarında ciddi bir etki yaratan bir unsur. Tabii enerji fiyatlarının böyle yükselmesi, petrol fiyatlarının böyle yükselmesi haliyle bir global olarak ülkelerde enflasyonla ilgili tedirginlik yaratmış durumda. Şimdi tabii birinci etkiye bunu derken tabii petrolden aslında bunu ilerletmemiz gerekiyor. Çünkü aslında işin odağında aslında yine bu yükselen petrol fiyatları var. Şimdi tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesiyle bile ikincil etkilerine tabii bu savaşın yöneliyoruz. O da tabii yine petrol kaynaklı oluyor. Bununla beraber petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi dediğimiz gibi ülkelerdeki fiyat seviyelerinin yukarı çekmesi, enflasyonun yukarı yönlü bir ivmelenmesiyle ilgili tedirginlikler ve bununla beraber gelen tabii ekonomik tarafta, ekonomiler tarafında olası verdiği tahribatlar. Tabii şimdi bunu Amerika'da da görüyoruz. İşte pompa fiyatları Amerika'da son yılların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Bakıldığında tabii tüm ülkelerde bunun etkilerini görmeye başlıyoruz ki son açıklanan enflasyon rakamlarında da Amerika'da da olsun diğer ülkelerde de görüyoruz. Yurt içinde de bunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarında yükselişler görülüyor. Bu da petroldeki yükseliş kaynaklı. Tabii şimdi mevcutta zaten bu sene başında başlayan dünyadaki ticaret savaşlarıyla beraber zaten bir enflasyonla ilgili tedirginin olduğu noktada ki Amerika tam da aslında bu enflasyon tedirginin üzerine atamamıştı bu ticaret savaşları sebeple. Hemen üzerine tabii bu enerji fiyatları kaynaklı enflasyon tedirginliğiyle beraber burada ciddi anlamda piyasa buna odaklanmış durumda. Tabii şimdi petrolle başlayan bu fiyatların yükselmesi hali hazırda tabii ülkelerin daha uzun süre faizlerde bir merkez bankalarının faiz indirimleri için elini zorlaştırdı. Şimdi burada tabii petrol dedik, enflasyon dedik. Şimdi bununla bağlantı diğer etki de faizler tabii hali hazırda. Şimdi yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetiklediği noktada bu enflasyon tedirginliğinin haliyle faiz tarafıyla dengelemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi Amerika tarafında bu yıl başlandığında işte faiz indirimleri konuşuluyordu. Yeni Fed başkanının göreve gelmesiyle beraber daha fazla faiz indirimi olur mu dediğimiz noktada şu anda gelinen resimde bir faiz indirimini bırakın bir faiz arttırımı olur muyu konuşuyoruz. Tüm aslında piyasalarda bu etkiyi görüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. Onlarda da işte faiz indirimi olur mu, ne zaman olur konuşmaları varken işler tamamen tersine dönmüş durumda. Şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Belki ilk böyle majör merkez bankalar arasındaki ilk böyle faiz artışı bu tetiği çekecek ilk Avrupa Merkez Bankası olacak gibi gözüküyor. Haziran'da ciddi anlamda bir faiz arttırımı konuşuluyor. Şimdi tabii böyle devam ederse Amerika'da da bir faiz arttırımı ihtimali gündeme gelmiş durumda. Şimdi yurt içi tarafa da baktığımızda biz kendimizde de bunu görüyoruz. Dezenflasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyordu. Faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi beklenirken haliyle bu enerji fiyatları ki enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz, enerji ithal ediyoruz. Bundan dolayı da haliyle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi yurt içi tarafta da işte en son açıklanan enflasyon rakamlarında da bunu gördük. Yurt içi tarafta fiyat seviyelerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Bununla beraber tabii Merkez Bankası da faiz indiremedi, sabit bıraktı. Önümüzdeki toplantıda da bir indirim beklenmiyor. Faiz sabit bırakılması bekleniyor. Hatta eğer bu enerji fiyatları böyle yüksek seyrini korur, fiyat seviyeleri daha da yükselirse belki Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki aylarda bir faiz arttırımı gelir mi gelmez mi diye tartışmalar da sürüyor. O yüzden bu etkilerde faizi öne koyuyoruz ve bundan dolayı da merkez bankaları uzun bir süre sıkı para politikasında daha yüksek faizlerle devam etmek zorunda kalacaklar gibi bu savaşın etkisiyle beraber. Şimdi tabii bundan dolayı da bunun etkisini tahvil piyasasında çok net görüyoruz. Şimdi finansal piyasa etkisine baktığımızda ciddi anlamda tahvil piyasalarında bu yüksek faizlerin yani merkez bankalarının uzun bir süre daha sıkı para politikasını devam ettirip faiz indiremeyip hatta faiz arttırma ihtimalleri tahvil piyasalarına yansımış durumda. Global olarak tüm dünyada tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. İşte Japonya'nın 30 yıllıkları 1997 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Amerika'daki tahvil faizleri aynı şekilde 30 yıllık tahvil faizi son dönemlerin 2007'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Keza İngiltere'de de biz bunu görüyoruz. Yani İngiltere, Avrupa, Japonya, Asya bu tarafı yurt içinde de faizlerde tahvil faizlerinde artış var. Yani tüm dünyada bu tedirginlikle beraber tahvil faizlerinde ciddi artışlar görüyoruz. Yani tahvillerin fiyatlarında da düşüş görüyoruz bu şekilde. Tabii bunun sebebi birinci sebebi dediğimiz gibi enflasyon tedirginliği. Bundan dolayı da faizlerin bir süre daha yüksek gideceğinden dolayı bunun tahvil faizlerine yansıması. Bir yandan da tabii borçluluk yükü de artıyor ülkelerdeki. Bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek. Daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de yani borç yükünün artmasından dolayı daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareketi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bir daha baştan özetlersek işte en büyük savaşın etkileri enerji fiyatlarının yükselmesi ve bundan dolayı enflasyon tedirginliği. Enflasyonla beraber bunu dengelemek için merkez bankalarının uzun bir süre sıkı para politikasıyla daha yüksek faizle devam edecek olması. İşte bu yüksek faizlerle devam edecek olması tahvil piyasalarına bu şekilde etki etmiş durumda. Bu risk iştahının düşmesi, bu tedirginlik tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda ki özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde iki yükselişi daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Haliyle enflasyon beklentileri verim eğrilerinin uzun tarafını daha olumsuz etkiliyor. Faizler, uzun vadeli faizlerde daha da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii majör etkilerini bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii finansal piyasalarda etkilerine bir yandan baktığımızda haliyle artan tahvil faizleri bir yandan da güçlenen dolarla birleşmiş durumda. Tabii dolar niye güçleniyor dersek işte savaşın diğer bir etkilerinden birisi de dolara gelen güvenli liman talebi. Bu savaşla beraber jeopolitik risklerin artması, risk iştahının düşmesi dolara bir güvenli liman talebi getirmiş durumda. Gelen bu güvenli liman talebiyle beraber dolarda değerlenme görüyoruz. Şimdi diğer bir etkiye baktığımızda da işte bu güçlenen, değerlenen dolar yüksek faizlerle birleştiği noktada da emtia fiyatlarını baskılamış durumda. Bu emtialar biliyorsunuz faiz içermeyen enstrümanlar. Faizi sevmiyorlar. Alternatif yatırım maliyetlerini arttırıyor. Bu yüksek faiz ortamı güçlenen dolar dediğimiz noktada da tabii bu emtialar da satış gördük. Emtia fiyatlarında aşağı yönlü ciddi baskı olduğunu gördük. Bu sebeplerden dolayı işte altında da gümüşte de belirgin satışlar görüyoruz. Savaş öncesiyle kıyasladığımızda o tepe seviyelerinden ciddi anlamda altında gümüşte geri çekilmiş durumda bu yükselen faizler ve güçlenen doların etkisiyle birlikte. Şimdi genel aslında majör etkiler dediğimizde aslında en başa koyacağımız etkileri aslında savaşın burada görüyoruz. Tabii bu ortamda hangi finansal piyasa biraz daha güçlü durdu dersek aslında global borsalar savaş ortamına rağmen güçlü durdular. Bu tarafta özellikle Amerika tarafındaki teknoloji endekslerinde ciddi yükseliş oldu. Bunun da sebebi aslında biraz bu bahsettiğim tahvillerdeki satıştan dolayı ve bu faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağı beklentisi biraz yatırımcıları tahvil piyasasından biraz hisse piyasasına doğru geçmesine sebep oldu. Bunda tabii biraz bu güçlü yapay zeka talebi, özellikle yarı iletkenlerde çip sektöründeki bu yüksek talep, bir açıklanan bilançolarda karlılıkların yüksek çıkmasıyla beraber hani o tarafta da bir potansiyel zaten devam ediyor. O yüzden bu hisseler olan taleple beraber hisse tarafı biraz daha öne çıkmış durumda. Dediğim gibi tahvil piyasasından biraz daha hisse piyasasına geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da borsalar nispeten daha güçlü durmuş durumda. Endeksler, Amerikan özellikle Wall Street endeksleri tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar bu ortamda. Şimdi tabii genel olarak özetlersek etkiler bunlar. Bir yandan da tabii etki derken aslında yine petrolle alakalı stoklarda ciddi azalış görülüyor. Haliyle Hürmüz Boğazı kapalı. Burada petrolü depolamak, burada işte bu sevkiyatı yapmak, bu akışı bir şekilde sürdürebilme zinciri kesilmiş durumda Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı. Bundan sebepli de dünyada ciddi anlamda petrol stokları, yani depolardaki stoklardan bahsediyorum, azalıyor. İşte jet yakıtında ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı konuşuluyor. Jet yakıtında ciddi bir azalış var. Şimdi özellikle yaz aylarıyla beraber, tatil sezonuyla beraber burada tabii talep de artacak. Burada ciddi anlamda jet yakıtında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyor. Tabii burada eğer jet yakıtında bir arz sıkıntısı olursa haliyle bu tabii jet yakıtının fiyatına yansıyacaktır. Bunun yansıması da tabii hava yollarının maliyetini arttıracaktır. Haliyle bu da tabii hava yolları da bunu bilet fiyatlarına yansıtacaktır. İşte bu da aslında bir yandan mesela enflasyon dediğimiz noktada bu da enflasyon üzerinde bir tabii baskıyı, bir yukarı yönlü etki yaratacak. Bir yandan da tabii bu havayolu şirketlerinin artan maliyetleri bilet fiyatlarını yansıtması da hane halkına etki edecektir gibi, burada da bir örnek vereyim buradan da hani etkilerini konuştuğumuz noktada. O yüzden hani burada bu bahsettiğim etkiler aslında savaşın başlangıcından bugüne baktığımızda en öne çıkan etkiler diyebiliriz. Tabii burada önemli olan konu ne zaman bu işte bir barış anlaşması olacak ve en önemlisi bu Hürmüz Boğazı açılacak ve akış yeniden başlayacak ki petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de azalan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yeniden yavaş yavaş gerilemesi bu bahsettiğim olumsuz etkileri yavaş yavaş tersine çevirecektir. Ama tabii ne zaman bu olur bunu takip ediyor tüm dünya. Ne zaman bir anlaşma olacak, işler normale dönecek ya da daha da kötüleşecek mi? Tabii bunu bilmiyoruz. Hep beraber takip ediyoruz. Ama belli raporlarla baktığımızda da işte kurumların yayınladığı işler normalize olsa bile, bir barış anlaşması gelip normalize olsa bile petrol fiyatları tabii savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak. Yavaş yavaş geri çekilmesi bekleniyor. Öte yandan da tabii bu süreçte verilen ekonomilere tahribat bir günde düzelmiyor. Etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yani bu normalize olması, işlerin daha iyiye gitmesi belli bir zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir toparlanma sürecine girilmesi bile olumlu olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. Genel olarak bu bölümde biraz hani savaşın etkilerini nedir en çok, yani tabii daha detaya girdiğimizde daha da farklı etkiler konuşulur ama program süresince yettiği kadarıyla esas en majör dediğimiz öne çıkan etkileri konuştuk. Böylece bunları bilmek de tabii piyasanın mevcuttaki dinamiği ve sonrasındaki seyri açısından önemli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.
2: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Jeff Fane.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım

Disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Mosca.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odaya Radyo'da. Odaya Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz. Odea.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Anadolu'nu müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Thank you.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.